0: Sen faydalısın diye.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Star Trek 4606 Woodland Island.
1: Mercy.